0: Make gelik saeutik. Make gelik ke ye.
1: Mapaesan Kota Bandung.
2: Jok.
0: Make gelik
2: sok.
0: Jok.